sen yaşarmışsın. Bir daha doğru gün yoksun işte ya. İşte asıllısın, sen yaşarmışsın. İşte asıllısın, sen yaşarmışsın.